0: Bencan, Canburcu orada.
1: Çılıklarga caksı gara, bir öde kim bulsa bulmaydı.
2: 1977年, 新疆昭苏军马场接到任务, 要凑齐 3000匹良马, 支援唐山症候重建。
3: Ceke minimiz, kıskası.
4: Kimin aslında, özün canına, balasında bakıp durgun. Balap durgun atların bütün aldı koy. Şükür, caksat, kagan yok.
5: Bak, katil, barmağınız ocakta.
6: Ay, sendir, cümlemeyim gel.
5: Barmağınız, barmağınız, katil.
6: Ben tosbağım.
2: 营救坠崖的马, 穿越毒草地带, 巡回走失马群, 千里跋涉, 终抵唐山。
7: Sonu koyuzdan sürp ne kanta terimde. Hani özümüzden malı vergende siyahtı. Bilmeyi deken karatla. Hani kumul olsaydı deken.
2: 44年后, 两位八旬木工再度东行, 想亲眼看看当年参与支援的土地, 有着怎样崭新的面貌。
6: 我当年你们送军马的时候, 我拍过照。
2: 3000军马的万里驰援, 承载着两地跨越时空的绵长惦念。